Kale luyimba olwo tulwebuuliriza nnyo ng'abakristu nga abakkiriza mu ekereziya katolika. Awo nno twongere okusabira abo bannaffeya abatugenzeeko bonna obatali kusalako, bangi abatugenzeeko newankubadde tusinga nnyo okujjukira omukama oyo yatugenzeeko.